0: bu gelebeni bize bahşeden kahraman asker zabitlerimiz bizim gurur menbeğimizdir. Onların kahramanlığı, onların şücaeti, fedakarlığı artık dastana çevir. Öz sözümü galebemizin ayrılmaz hissesi olan sözlerle tamamlamak istiyorum. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.
1: Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'dır.

onun milli mensubiyeti onun gurur manbaıydı. Ben hem şeffaf etmişim, bugün de fark etmişim. Ben Azerbaycanlıyım.

Azerbaycan ordusu her gün ileriye gidiyor. Dayanmadan, durmadan, usanmadan her gün zafere doğru gelir. Bir gün bile dayanma, bir gün bile geriye adım atma. Ancak ilerleyin. Düşmanı kova kova, dövüş meydanında tarihi zafer çalın.

yok olacak. Benden bizde, bizde olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

Eğer bizim iktisadi müstakilimiz olmasaydı, biz bunu temin etmeseydik, biz lazım derecede lazım olan muasir silahlar elde edebilmezdik.

yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

İsteğimiz yaz olur. İsteğimiz yaz olur. Görmedik biz gül destesini. Görmedik.

ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Halk Radyo 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulak asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Halk artisti Nurettin Mehdikanlı.

ÖRPÜ Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin şiir dünyada ama ezeli, ebedi, edebi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki hariçte yaşayan Azerbaycanlar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Meşet seviyesinde yok, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyaç var.

Yeterum adır bir çeniz zayını mi cezgen radyo kayını hakikaten. Yeterum adır bir çeniz zayını mi cezgen radyo kayını hakikaten sarayutsan haortumna haortum varumi Gülyaz Şirinli.

0: Dünyaya açılan dalga.
1: International Radio
2: ve After Dualing.
3: Bu benim
4: bilemiyorum.
1: Sayırsa şöyle
0: Beynəlxalq Radio.

seher her akşam. Ben niye her seher her akşam odlanıp hey alışam, tek kalıp bu derdin elinden.

0: Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.
1: 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.

onun bilgi mensubiyeti onun gurur manbaıydı. Ben hem şeffaflıyım. Bugün de şeffaflıyım. Ben Azerbaycanlıyım.

Azerbaycan ordusu her gün ileriye gidiyor. Dayanmadan, durmadan, usanmadan her gün atma. Ancak ilerleyin. Düşmanı kova kova, dövüş meydanında tarihi zedim atma. Ancak ilerleyin. Düşmanı kova kova, dövüş meydanında tarihi zafer çalın.

şaban. Vakt geldi terk edip giderim sen durna kadar gayıdan canım.